geyim. Bir birey pavunyu geyim, bir birey pavunyu geyim, miye oynarın yo geyim, miye oynarın yo geyim.

0: geyim. Bir birey bafunyo geyim, bir birey bafunyo geyim. Miye oynarınyo geyim, miye oynarınyo geyim. Miye oynarınyo geyim, maskin de belgeye, yajay.
1: Dos niñas jóvenes se invitaron en una fiesta. Había una fiesta linda, un camarruco, entonces ellos se invitaron